0: Asia. That is one. The Boeing, Kugitunge, Kemagi, Lanaway, Gonjas, that in Bomen Town, Mioga Takijavi, Tietin, Yambaga, Gaptongli, Tazatai, Yamota. Again, Kugigo Mowich, Kule, and Campaign, Kugiago, Teki, Kutiki, Uru, Project Chiba, Bomen, Kiko Tiki, Winga Pesa, Awogimoto, which I'm doing on the UT, Norton, Oreta, Silhouette, Merigi. Longisa koko chemaner koko manda nimbo mazai gigo tiki mwenyuru laini gigo mua wich kwenye kambengule mtu itiwa mabasa hindi anyo anami wiki inyo imiti tuyogiliwe in 3 months anyo ulunje noreta amereki miyo longisa koko ore longisa abogu uko tesigi wara kikwermet kole kol nongu ulunje niende gaat kwenye kwa wara kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kuiku tabangwele. Nuke lango bisa nekonge bigendo libora
1: nyo
0: limbo maza yanga. Ora na gumi taba no pelione tamumi o nekuge ha ya ke mera lango. For the last time. Mitamunyu ku imaging music.
2: Kongonole in a ketishoni koma Christopher Goleka miso shiktuwele shigigaya mise kandu indirantan baimiko toy kosulda go tisita lage konyoruni in kelchina pi kibo imit.
0: Kita gende kikomuwa H president kongale chubo pich kukongona magwamna wile ogir tangi mitamo mweza gana emiri tangi ite alongza
1: olai barak tulwe
0: olai barak tulwe tafuga kimache kita

0: Asia. That is one. The Boeing, Kugitunge, Kemangela, and we congested in Bomentown, Miogataki Javi, Tietin, Yambo, Gaptamuli, Tesetite, your nota. Again, Kugigo Mowich, Kule, and campaign, Kugiago Teki, Kutiki, Uru, Project Chiba, Bomet, Kiba Tiki, Winga Pesa, Awogima Tokuchamjingo and Uiti, Notane, Oreta, Silhouette, Merigi. Longisa kokoche maner kokomanda nimbo mazai ngigo tiki mwenyuru laini gigo mwa wech kwe ngambengole mtu iti wa mabasa hindi anyo anami maguki inyo immediately ogliwen in 3 months lanyo ulonje noreta amereki miri longisa koko it ore longisa aguku ugo tesigi waragi kwermet kole kol nongu ulonje niende gaan kwenye kwa waragu kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: Kongololi in Katishoni, Koma Christova Guleka, Miso Shiktula, Shiga, Misa Kondina, Nonton, Baimin Kovata Gosula, Abotesetai, Alagi Kunurin in Kelchina, B. K. Chebo, Emita, Bakenya.
0: Kita Ganagi Gomu, H. President, Kongale Chubo, Pig, Kogona, Mama Mobile, Ogir Tangi, the Tama Mueza and Emily, Tangi, along as I
2: like to do it,
0: or like to do it, Kimachi.